bilsin ki susamayanlar. Karda dinlendireyim rastı mahuru. Zümzüme edeyim seygahı suru. Yada düşsün bülbül reşid han hemen. Koy hamı bilsin ki susamayanlar.

İgram yavak hazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dih yavak hazvay. Çigunuk, heftedin islin ve erbey qara. Seahat dinci qaydan zuraz. Azersat teykinay radyo az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

Kaspi'den ya Temilkom. Azerbaycan diye regional holding mekanizm yaratmış un teklif sor. Kaspi hülünsi kadar Temilkom gelecekten hata ve kenin yokuz vişkalor zayva eren devletin marak rizbara tasir day problem ya. Hül olukça güne ekoloji taraz val, çörnek kalasan al, portarin kardiz, gimiçi viliz, biyo cüreba vilizni tasir kalorza. Ha vileyni Kaspi dayaz güne mesela çara çara ülkeyrin va viri Kaspi'din patari guay devletrin sanal alakun talabzay regional evergunya. Prezident İlham Aliyeva oktavrdin küdaz Türkmenistan'dan Türkmen başı şehirde Elet Huay Kaspi'din ekoloji samit tarafa day vaktunda problemdin maştab diz dikkat yalma. Prezident İlham Aliyev Alahanova. Kaspi'den çeki problem rikay sad adan yad emil hunya. İma yargal hisari ki davam cesu. Hülün sinsan lay sahi hissiyat da kad azur kvadrat kilometre dilay parat emil hanova. İda çe ülkeyrin marakriz, insan din ömür diz, madarat diz va transport diz tasir zu. Çaz, infrastruktur da problemar aradalı tanuaydı akozu. Kaspi'den yad emil hun sebeb yaz teksa Azerbaycan dinpatı tahminen kanit sud hektar oru sahi aradistan var. Prezident İlham Aliyev problem hal avuniz regional havada agatun hele ve anzırın kanit edlayısız vacip dirdi hesabını var. Devletin çeki de Aşkabad da gilefeyi Kaspi'den patav goy devletini gilevay burun. Rugud daha girve kotal da yad emil hunin sebeb artıp alayavun ve iyreki sanal tedbir rakun patal ildin karşı grup yaratmışın teklifini var. Kaspi hün ancak genin yıkan ekoloji problemler hal avuntuş. İma regionden ekonomik hatasız val, transportin imkanlar ve gelecek nesildin tebi servetrikay menfaat kaçının hukuk hünye.

Din xaltin şair Mamet Aras şiirat diz iyi valgayı qelemehliyri kayı. Adan suduraldı şiirar elday buruz xuralaycıdı. Dünya din halar kay, vatan dikay, xayi çili kayni, xayi xalti kay kiyen vay adan dünya vidi, dünya zidi, dünya düz kijez vaç. Buba millet, dide millet işemir, yifi zaz ahoray arazakuna, saray dağlar kitin şiirar, xaltik rühkutaz vay, gızaf kimetlu, tayvaçir çalari. Maşhur şair Mamet Araz, Azın Güdüşni, Qannitsi Budlaha İsan, Soğud Oktyavrdi, Naxçıvan, Avtonomni, Respublika din Şahbuz rayon din Nur Sxure Dededizkana. Ad Azərbaycan din Hukumat din Pedinstit din Geografiya din Fakultet Aqaldarına, Şair din Kükünazi Ekvert Organay, Sadlay Şiir, Azın Güdüşni, Yaxsın Cəqədlay Söz, İnqilab və Medeniyyət Jurnal din Cindiz Aqatına. İnstitut Kütahna Xayi Xürün Mektəbdə Malin Valavur Mamed Araza Görünü Nisara Azərbaycan SSR'din, Ministerin Sovetdin Patavgoy, Elin Presadin İdarada Olaqna, Azırn Ködüüşni Yaxsırn Cikud, Azırn Ködüüşni Putqan Nisadla Isara Adı Moskvada SSR'din, Pisaterdin Sayuzdin Patavgoy Literaturadın Kursarı Kelna, Moskvada İxtaydla Quluq Uldu Jurnal din Cavabdar Sekretar Vili, Edebiyat ve İncesenet Gazettin Elin Redaktordin Zamistitil Vili ve Azer Neşirdin Elin Redaktordin Zamistitil Vili Olaqna. Azırn Ködüüşni Putqan Cikudla Isara Mamed Arazviçin Ömürdin Ekhir Daldi Azerbaycan din Edebiyat Jurnal din Elin Redaktor Xana. Ada hakni azın ködüüşni putqan nisad, azın ködüüşni utqan nisadla isara Azərbaycan din pisaterdin sayuzdin poeziyadin seksedin rehber olgana. Mamed Araza Lezgiri kay Dağustan din xaltin şairar Dirstal Süleymanan, Fürük Dahiran, Şah Emir Muradovan yaratmışın reçəxidir qimət qanay. Şair divçin ömürdün ixrimci isara Qubadin digah xüre yalya qızay. Adan xikayan açalar kayt görünay kitabra, in xüre qələm diz qaçur şiirarni hatnava. Anzırni ködüüşni Qutqan Nisovadla İsuz Adaz Çirisvürlükadın İstiklal Ordeni gana. Anzırni ködüüşni Qutqan Nisipudla İsuz Şairdin Tornik Respublikadın Mamed Araz Premiya Tayinarno. Şairdi ve Anzırn Qudla İsan Dekabr Dizviçin Dünya Digişarna ve Hürmet Dinlişan Yaz Fekri Xiyabanda Küçükna. Dünya vidi, dünya zidi. Sa ömürdin uyunda şun zarar ya kilik. Vişiz kuşa ve heyt ani sanal jeç gilik. Sa zerredin ekünüz milyon arşirik. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Ala tayda gani bilinz arz elay juvan. Sa ömürdin alaz huyvil, sen yak na adan. Van kızvan vaz yar kaydan, açıl alaydan. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Fisktunun iyi bazar diz, devetir dünya. Saymürdün gişir patal, hevetir dünya. Ebedi dal küre da ik, ebedi dünya. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Oç fena sakilik buna üteri ik ya. Azur isar araz ikya, hekeri ikya, yifen yıkan çarx el kürüz ke viriya, dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani, zun it orkaz küre zavay şaddal kürena, har atayda qener kazvay addal kürena, juvaq galaz quğa zavay şahdal kürena, dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Hek aludin rik elayvun. Kilik, zik olni yuh hek içiz ama. Avay avaçirdi, fena vahkalaz. Ancak zisarik va, ancak saçan va. Dincvalni, ahorni, fena vahkalaz. Salehze yal yahun, ahorun patal. Sarik hava, undik elay aludun. Hi cüre çukurin, zaçan davayt al. Çukuray rik elay, alatnay avun. Jou yargar avaylani jez hayif, zivilik akatiz maat qöz vakivun, yifiz vundrik elay aludayta yif, yukuz aludayta yuh jez vakivun. Zondaglar kayıda vun yaz aylapan, elel kap altadda gar kiznimasan. Yad açun sasimin kö çüngür yağday, vun evi zundrik ya çarateceday. Salehze zirik iz sekin val sena,
وقت انصاف و تا یتاون گرچه

Saleh Zewon Rikel tahkum patalza, jo tamam Rikel ay aludin gerek. Geç hana. Kısmettin oyunda naşıçan yazun. İna qadin gud qan avay qan yazun. Zeymürdiz ekör gizay jez yurgun. Xoş xabarar, xoş suraqar geç hana. Sadas qamya, sadas qamya. Zeyin çağ, besa gühül, uyaq xuhvun. Fat qaraq, hin ve cerah at udayval taldin tağ. Luhumir ki, qöz qanz yıqar geç hana. Uç geç kana insayağda ik atun, gaf gayidaz küz çirkana galatun, manasuz ya talab avun minetun, zaktadi koy gelecigar geç kana. İgramiye bakal zaybır hayit aldı çıkanın yıkan günlük ilizakatına. Günlük kün patal hazır aydı zon Roza Zohra babayı. Saray kün kökaler karkeni kuray, rikerni şat kuray.

0: dünyaya çatırılması tolerant değerlerimizi, milli manevi değerlerimizi, medeniyetimizi, musiqimizi, incesanatimizi, idmanımızı ve diğer bizim servetimiz olan değerlerimizin tebliğinde çok evetsiz rol oynuyor. Yübleyleriniz mübarek.
1: Milletvekili Vüqar İskenderov.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan-Laos ilişkileri yeni bir aşamada başlıklı konuşma. Azerbaycan küresel ölçekte dikkate alınması gereken bir güç haline geliyor. Konulu yazı. Türk dünyasının ortak mirası, fikri, mülkiyet ve inovasyon işbirliği adlı yazı. 14 Ekim 2020, savaşın 18. günü. Enformasyon savaşında Azerbaycan.

Devletler arasındaki ilişkilerin gücü yalnızca siyasi diyalog ve karşılıklı destekle değil, aynı zamanda bu ilişkilerin somut ekonomik sonuçlara dönüşmesiyle de ölçülür. Azerbaycan ve Laos arasındaki ilişkilerin mevcut aşaması bu açıdan dikkat çekicidir. 30 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkiler, uluslararası kuruluşlar içindeki karşılıklı dayanışma ve yerleşik dostluk gelenekleri, işbirliğini yeni yönlere doğru genişletmek için güvenilir bir temel oluşturmaktadır. Şu anki temel hedef bu siyasi yakınlığı ekonomik ortaklıklarla da güçlendirmektedir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Laos Halk Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı The Hong Kong'un Sisulit'in Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyareti sırasında dile getirdiği görüşler, ilişkilerin gelecekteki gelişim yönlerini de belirleyecektir. Devlet başkanları toplantılarında ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, tarım ve eğitim alanlarında işbirliği fırsatları ele alındı. İmzalanan ortak bildiri bu alanlardaki gelecekteki faaliyetler için temel çerçeveyi belirlemektedir.

0: Mevcut siyasi ilişkiler düzeyi daha geniş kapsamlı bir ekonomik işbirliğini gerektirmektedir. Taraflar ayrıca mevcut ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini tam olarak yansıtmadığına inanmaktadır. Bu bağlamda temel amaç, karşılıklı çıkarları somut projelere dönüştürmek, iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatları yaratmaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının genişlemesine dikkat çekerek şunları söyledi.
1: Azerbaycan'ın harici ülkelere sermaye kuruluşu ilden ile genişlenir. Hem maliye tutumunu nazar alarak aynı zamanda sermayelerimizin coğrafyası da genişlenir ve milyarlarla dolar seviyesinde olan sermayeler elbette ki bizim hem imkanlarımızı gösterir ve aynı zamanda karşı taraf için de çok büyük fayda verir. Yeni iş yerleri yaratılır, yeni istihsalat sahaları formalaşır. Ona göre eyni yanaşmanı biz iki taraflı formatta da etmek fikrindeyiz. Yine de diyelim, konkret layihalar bizde takdim

0: İkiliş Birliği'nin perspektifleri yatırım ve ticaretle sınırlı değil, ulaşım ve lojistik alanında da yeni fırsatlar mevcut. Azerbaycan'ın elverişli coğrafi konumu ve oluşturduğu ulaşım altyapısı, ülkenin uluslararası yük taşımacılığı sistemindeki rolünü güçlendirmektedir. Günümüzde asıl mesele, mevcut fırsatları daha verimli kullanmak, yeni yük kaynakları çekmek ve uluslararası güzergahlardaki taşımacılık hacmini artırmaktır. Azerbaycan'ın ulaştırma ve lojistik alanında elde ettiği sonuçlara ve önümüzdeki dönemin temel hedeflerine değinen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede hayata geçirilen projelerle ilgili olarak şunları söyledi.
1: Azerbaycan arazisinde bütün esas nəqliyyat, logistika lahələri artıq reallaşıb. Biz daha çox indi yüklərin aşkar olunması, yeni ünvanlardan yüklərin səfərbər olunması və yüklərin həcminin artırılması ilə məşğuluq və ümid edirəm ki, gələcəkdə bütün bu hər iki tərəfdə reallaşan layihələr başa çatandan sonra yük daşımaların da həcmi artır.

Dolayısıyla Azerbaycan ve Laos arasındaki ilişkiler geleneksel dostluk ve siyasi dayanışma düzeyinden daha geniş bir ekonomik ortaklık modeline doğru gelişme potansiyeline

0: Türkiye'de ve Çin ile eş zamanlı olarak stratejik ortaklık ilişkileri kurması, küresel jeopolitik rekabetin giderek arttığı bir dönemde özellikle dikkat çekicidir. Washington ve Pekin arasındaki ekonomik, teknoloji ve jeopolitik rekabet bağlamında Azerbaycan'ın ABD ve Çin ile eş zamanlı olarak stratejik ortaklık ilişkileri kurması, küresel jeopolitik rekabetin giderek arttığı bir dönemde özellikle dikkat çekicidir. Washington ve Pekin arasındaki ekonomik, teknoloji ve jeopolitik rekabet bağlamında Azerbaycan'ın her iki tarafla işbirliği yapabilme yeteneği dış politikasının çok yönlü duasını göstermektedir. Konuyla ilgili milletvekili Behruz Meherremov şunları dile getirmiştir.
1: Bilirsiniz ki Çin'de, Amerika Birleşmiş Devletleri de dünyanın ayrı ayrı kütüpleridir. O cümleden diğer devletlerin de adını çekebiliriz. Lakin Azerbaycan Prezidentinin yürüttüğü uğurlu harici siyaset kursu, o cümleden dahilde iqtisadi, siyasi sabitliğin tam şekilde temin edilmesi bizi müstəqil davranmağa bize imkan verir ve netice itibariyle Azerbaycan liderinin eyni zamanda sözünün hem de imzası kadar değerli olması bize münasibette tamamıyla farklı bir münasibet ortaya getirip çıkarır. Ve bugün Azerbaycan artık global miqyasda hesablaşılan güce çevrilir.
0: Evet, Azerbaycan'ın dünyanın farklı bölgelerini temsil eden devletlerle kurduğu başarılı ve karşılıklı yarar sağlayan diplomatik ilişkiler, ülkenin artan siyasi etkisinin önemli göstergeleridir. Baku, Avrupa, Orta Asya ve Türk devletleri, Orta Doğu, Asya ve diğer bölgelerdeki önde gelen devletlerle sürekli olarak siyasi diyalog geliştiriyor. Bu ilişkiler enerji, ulaşım, ekonomi, güvenlik, savunma, yatırım ve insani işbirliği olarak geniş alanları kapsıyor. Azerbaycan'ın çeşitli devletlerle karşılıklı güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurması, ülkenin uluslararası platformlardaki konumunu güçlendirmekle kalmayıp, Bakü'nün bölgesel ve küresel konularda söz sahibi diplomatik merkezlerden biri haline gelmesini de sağlamaktadır.

da yakın işbirliği için geniş fırsatlar yarattığını belirtti. Devlet Başkanı Azerbaycan'ın teşkilata başkanlığı döneminde Türk dünyasının birliğinin güçlendirilmesine, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal gelişimine ve uluslararası prestijinin artırılmasına ayrıca önem verildiğini belirtti. Teknolojik ilerleme yeni fırsatların yanı sıra yasal ve kurumsal zorluklar da yaratmaktadır. Yapay zeka veya dijitalleşmenin hızlı gelişimi bağlamında yazarların ve mucitlerin haklarını korumak, yeniliği teşvik etmek ve toplumun çıkarları arasında dengeyi sağlamak önemli konulardır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında yeni teknolojilerin etkin kullanımının ve fikri mülkiyet haklarının güvenilir bir şekilde korunmasının önemine dikkat çekti. Devlet Başkanı'nın konuşmasında özellikle vurgulanan konulardan biri Türk halklarının ortak kültürel mirasının korunmasıdır. Bu mirasın gasp edilmesinin ve tahrif edilmesinin önlenmesi, ortak faaliyetin ana yönlerinden biri olarak tamamlanmıştır. Çünkü kültürel mirasın korunması sadece tarihi hafızanın korunması değil, aynı zamanda hakların kimliğinin, manevi değerlerinin ve ortak tarihinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayrıca Azerbaycan'da fikri mülkiyet haklarının temellerinin Ulu Önder Haydar Aliyev'in girişimiyle atıldığını ve sonraki yıllarda daha da geliştirildiğini belirtti. Genel olarak ortak kültürel mirasın korunması, bilimsel yeniliklerin teşvik edilmesi ve entelektüel emeğin yasal olarak korunması Türk devletleri arasındaki bütünleşmeyi güçlendirmeye hizmet eden önemli yönlerdir.

0: Burası Bakü, 14 Ekim tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 14 Ekim 2020. Vatan Savaşı'nın 17. günü. Diplomasi alanında bugün neler yaşanıyor? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada Moskova'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tutumuna katılmadığını ve askeri bir çözümün kabul edilemez olduğunu söylüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ krizinde ülkesinin tarafsız kalması gerektiğini belirtiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minsk üçlüsü hala oyalama taktiğiyle bu işi gerçekleştiriyor. 30 yıldır bu işte görevliyseniz yapmanız gereken toprakları vermektir ifadelerini kullandı. Erdoğan, bize Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiğinizi diyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından Muzaffer Azerbaycan ordusunun Fuzuli iline bağlı Karadağlı, Hatınbulak, Karakollu köyleriyle Hocavent bölgesine bağlı Bulutan, Melikcanlı, Kırmızıgaya, Kemer Türk, Teke, Tagaser köylerinin Azerbaycan birlikleri tarafından işgalden kurtarıldığını duyuruyor. 14 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın France 24 televizyon kanalına röportajda bulunarak, ateşkesin Ermenilerin iddiaları gibi bizim tarafımızdan değil, asıl Ermeni tarafından ihlal edildiğini belirtiyor. Ayrıca sunucunun Hankendi'de yaşayan sivillerin Azerbaycan ordusu tarafından hedef alınmasıyla ilgili sorusuna sert tepki vererek diyor.
1: Since the ceasefire was announced, all the shelling from Azerbaijani side was stopped.
0: Birincisi, ateşkes ilan edildiğinden beri tüm topçu ateşi Azerbaycan tarafından durduruldu. İkincisi, işgal altındaki topraklardaki herhangi bir kasaba veya köye asla kasıtlı olarak ve bilhassa sivillere ateş açmayız. Hedeflerimiz sadece askeri tesislerdir. Askeri hedeflerimiz çok dikkatli bir şekilde tanımlanmıştır. Bu yüzden sadece halkımızın ve askerlerimizin hayatını tehdit eden hedefleri vuruyoruz. Ama ne yazık ki Ermeniler kentsel alanlara askeri tesisler yerleştirme taktiği kullanıyor ve

biz kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz. Ancak ateşkes kurulduğundan beri buna sadık kaldık. Fakat Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Bu yüzden yanıt vermek zorundaydık. 14 Ekim 2020. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Pervin Salmanzade, Agil Salyayev, Babek Samitli, Emil Şamilov, Ferit Şamilov, Samir Sarıyev, Tural Sarıyev, Vugar Sarıyev, Necmettin Sarkayev, Muhammed Şebiyev, İkram Semidov, Azer Şemilov, Rahim Serdarlı, Salih Şefizade, Mirnağı Şerifov, Mutallip Serov, Seymur Sarhaşov, Emin Sattarov, Sahavet Sattarov, Rafail Şeydayev, Aras Seyfullayev, Ferit Seyfullayev, Elnur Şirinzade, Reşat Şiriyev, Hasan Ağa Şirvani, Davut Şirvanov, Mehman Şirvanov, Faris Şihaliyev, Elvin Şihaliyev. Vatan size minnettardır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100. Ayak bastığın yerler vatan, vatan.

İgramiye bakal zvaybur. İçavan xirar. Çünü Bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alal günlük dekhiye bakal zvay. Çigunuk, heftedin isleyin ve erbey qara, seyahatdin çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az inter dalgada, www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

Kaspi'den Yad Emilkun, Azerbaycan diye regional halden mekanizmi yaratmışın teklif sor. Kaspi hülünsi kadar Emilkun gelecekten hata ve penin yukuzi vişkalorzay ve eren devletin marak rizbara tasir day problemiye. Hül oluqca güne ekoloji tarazval, çörnek kalasanal, ortarin kardiz, gimiçeviliz, bio cürebovilizni tasir kalorza. Havileni Kaspi dayaz güne mesela çara ülkerin ve virik Kaspi'din patari güay devletrin sanal alakun talabzay regional evergunya. Prezident İlham Aliyev ve Oktyavr'din küdaz Türkmenistan'din Türkmenbaşı şehirde ele tuhay Kaspi'din ekoloji samit taraha dayvaktunda problemdin maştab dizdiqet yalnu. Prezident İlham Aliyev Alahanova. Kaspi'den çeki problem rikaj sad adan yad emil hunya. İma yargal hisari ki davam şesu. Hülün sin sanlay sahe hissiyat da kad azur kvadrat kilometr dilay parat emil hanova. İda çi ülkeyrin marakriz, insan din ömür diz, madarat diz va transport diz tasir su. Çaz, infrastruktur da problemar aradalatan vaydi akozu. Kaspi'den yad emil hun sebeb yaz teksa Azerbaycan dinpatı tahminen kanlı 300 hektar oru sahi aradistan var. Prezident İlham Aliyev problem hal avuniz regional havada agatun hele...

Mamet Araz, Azerbaycan Halk Din Şair, Dünya Vidi, Dünya Zidi. Alay Ayam Din Viridlayni Seyliç Alan Ustadri Kaytir, Azerbaycan Din Halk Din Şair, Mamet Araz, Şiirat Diz İyi Valgayı, Kelemehli Erikayı. Adan Sudraldi Şiirar, Kelday Buruz Huralayçıdı. Dünya den halar kay, vatan dikay, hayi çilikayni, hayi halk dikay kenvay adan, dünya vidi, dünya zidi, dünya düz kijez vaç, buba millet, dide millet işemir, yifi zaz ahoray araza kuna, saray dağlar kitin şiirar, halk dik rüh kutazvay, gızaf kıymetlu, tayva çiir çalar ya. Maşhur şair Mamet Araz, ağzın ködüşni, Kanlıçı Budlahaysan, Soğuk Oktyavr'de Nakhçıvan Avtonomni Respublika'dan Şahbuz Rayon'dan Nur Sure Dededizkana. Ad Azerbaycan'dan Hukumat'dan Pedinstit'dan Geografya'dan Fakültet Akaldarına. Şair'dan Kükünazi Ekvert Organay Sadlay Şiir, Azırnık Ödüüşni Yaksın Zikadlayısız İnkılav ve Medeniyet Jurnal'dan Cendiz Akatına. İnstitut Kütahna Xayi Xürün Mektəbdə Malim Valavur Mamed Araza Görünün İsara Azerbaycan Eserdin, Ministerin Sovetdin Patavgoy, Elin Presadin idara da olaqna. Azırın ködüüşni yaxsırın çıkıd, azırın ködüüşni putqan isadla isara da Moskvada eserden, pisaterden, sayudin patavgoy literaturadın kursarı kelna. Moskvada ixtaydla quluq uldu jurnal din cavabdar sekretar vili, edebiyat ve incesenet gazetdin elin redaktordin zamistitel vili ve azer neşirdin elin redaktordin zamistitel vili olaqna. Azırni ködüüşni putqan suğudla isara Mamed Arazviçin ömürden ehir daldı Azerbaycan din edebiyat jurnal din elin redaktor xana. Ada hakni azın ködüşni putkan nisad, azın ködüşni utkan nisadla isara Azerbaycan din pisaterin sayuz din payezi din seksedi rehber olgana. Mamed Araza Lezgiri kay Dağustan din halk din şair artir Stal Süleymanan, Fürük Dahiran, Şah Emir Muradovan yaratmışın reçekitir kıymet ganay. Şair divçin ömürden ihrimci isara Qubadin digah hüre yalya gızay. Adan hikayen açalar kayt görünay kitabra, in hüre kalem diz kaçur şiir arni hatnava. Anzır ne ködüüş ne kutkan ne soğudla yusuz adaz çiris bülgeden istiklal ordeni gana. Anzır ne ködüüş ne kutkan ne sipudla yusuz şair din torne Respublikadın Mamed Araz premia tayin arno. Şair di ve anzır ne kutla yusan dekabr diz vichin dünya digiş arna ve hürmet din lişan yaz fekri hiyaban da küçükna. Dünya vidi, dünya zidi. Sa ömürden uyunda şun zarar ya kilik. Vişiz kuşa ve heytani sanal jeç gilik. Sa zerredin ekünüz milyonar şirik. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Ala tayda kanivilin zarz elay juvan. Sa ömürden alas huyvil, sen yak na adan. Van kızvan vaz yar kaydan, koçhel alaydan. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadanli. Fisktunun iyi bazar diz, devetir dünya. Saymürdin gişir patal, hevetir dünya. Ebedi dal küre da ik, ebedi dünya. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadanli. Koç hüena sakilik buna üteri ik ya. Azur isar araz ikya, hekeri ikya, yifen yıkan çarh el kürüz ke viriya, dünya vidi, dünya zidi, dünya sadanni, zun it orkaz küre zavay şaddal kürena, har atayda kener kazvay addal kürena, juvak galaz kuğa zavay şahdal kürena, dünya vidi, dünya zidi, dünya sadanni. Hek aludin rik elayvun. Kilik, zik olni yuh hik içiz ama. Avay avaçirdi, fena vahkalaz. Ancak zisarik va, ancak saçan va. Dincvalni, ahorni, fena vahkalaz. Salehze yal yahun, ahorun patal. Sarekhava un rik elay aludun. Hi cüre çukurin, zaçan davayt al. Çukuray rik elay, alatnay tavun. Jo yargara avaylani jez hayif, zivilik akatiz maat kuez vakivun, yifiz vundrik elay aludayta yif, yukuz aludayta yuh jez vakivun.
Zondağlar xayda, Muniyac ayrapan, Elel kap altad da, Gar kiznim asan. Yad açun sasemin çüngür yağday, Mun evi zundik ya, çara teceday. Salih zezirik e sekin val sena, Vak insaf avada, yad avun gerçek. Salih zevun rik el, tahkum patalza, Ju tamam rik el ay, aludin gerek. Geç kana. Esmettin oyun da naşitcan yazun. İna qadin, gud qan avay qan yazun. Zevmürdiz ekör gizay jez yurğun. Xoş xabarar, xoş suraqar, geç kana. Sadas qam ya, sadas qam ya. Zi inçağ, besa gühül, uyaq xuxvun. Fat qaraq, hin vacera, atu dayval taldin tağ. Luhumir ki, qöz qanz yiqar geç kana. Uç geçkana insayağda ik atun, gaf gayıdaz küz çirkana galatun, manasuz ya talab avun minetun, zaktadi koy gelecigar geçkana. İgramiye bakal zaybır haydi halde çekenin yıkan günü kiliz akatına. Günü kün patal hazır haydi zon Roza Zohra babaya. Sağray kün, kökaler karkeni kuray, rikerni şat kuray.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan-Laos ilişkileri yeni bir aşamada başlıklı konuşma. Azerbaycan küresel ölçekte dikkate alınması gereken bir güç haline geliyor. Konulu yazı. Türk dünyasının ortak mirası, fikri, mülkiyet ve inovasyon işbirliği adlı yazı. 14 Ekim 2020, savaşın 18. günü. Enformasyon savaşında Azerbaycan.

Devletler arasındaki ilişkilerin gücü yalnızca siyasi diyalog ve karşılıklı destekle değil, aynı zamanda bu ilişkilerin somut ekonomik sonuçlara dönüşmesiyle de ölçülür. Azerbaycan ve Laos arasındaki ilişkilerin mevcut aşaması bu açıdan dikkat çekicidir. 30 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkiler, uluslararası kuruluşlar içindeki karşılıklı dayanışma ve yerleşik dostluk gelenekleri, işbirliğini yeni yönlere doğru genişletmek için güvenilir bir temel oluşturmaktadır. Şu anki temel hedef bu siyasi yakınlığı ekonomik ortaklıkla daha da güçlendirmektedir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Laos Halk Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tu Hong Luong, Sisulit'in Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyareti sırasında dile getirdiği görüşler, ilişkilerin gelecekteki gelişim yönlerini de belirleyecektir. Devlet başkanları toplantılarında ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, tarım ve eğitim alanlarında işbirliği fırsatları ele alındı. İmzalanan ortak bildiri bu alanlardaki gelecekteki faaliyetler için temel çerçeveyi belirlemektedir.

0: potansiyelini tam olarak yansıtmadığına inanmaktadır. Bu bağlamda temel amaç, karşılıklı çıkarları somut projelere dönüştürmek, iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatları yaratmaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının genişlemesine dikkat çekerek şunları söyledi.
1: Azerbaycan'ın harici ülkelere sermaye kuruluşu ilden ile genişlenir. Hem maliyet tutumunu nazara alarak aynı zamanda sermayelerimizin coğrafyası da genişlenir ve milyarlarla dolar seviyesinde olan sermayeler elbette ki bizim hem imkanlarımızı gösterir ve aynı zamanda karşı taraf için de çok büyük fayda verir. Yeni iş yerleri yaratılır, yeni istihsalat sahaları formalaşır. Ona göre aynı yanaşmanı biz iki tarafı formatta da etmek fikrindeyiz. Yine de diyelim, konkret lahalar bizden takdim olunarsa.

0: İkili işbirliğinin perspektifleri yatırım ve ticaretle sınırlı değil, ulaşım ve lojistik alanında da yeni fırsatlar mevcut. Azerbaycan'ın elverişli coğrafi konumu ve oluşturduğu ulaşım altyapısı, ülkenin uluslararası yük taşımacılığı sistemindeki rolünü güçlendirmektedir. Günümüzde asıl mesele, mevcut fırsatları daha verimli kullanmak, yeni yük kaynakları çekmek ve uluslararası güzergahlardaki taşımacılık hacmini artırmaktır. Azerbaycan'ın ulaştırma ve lojistik alanında elde ettiği sonuçlara ve önümüzdeki dönemin temel hedeflerine değinen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede hayata geçirilen projelerle ilgili olarak şunları söyledi.
1: Azerbaycan arazisinde bütün esas nəqliyyat, logistika layihələri artıq reallaşıb. Biz daha çox indi yüklərin aşkar olunması, yeni ünvanlardan yüklərin səfərbər olunması və yüklərin həcminin artırılması ilə məşğuluq. Və ümid edirəm ki, gələcəkdə bütün bu hər iki tərəfdə reallaşan layihələr başa çatandan sonra yük daşımaların da həcmi artacaq.

Dolayısıyla Azerbaycan ve Laos arasındaki ilişkiler geleneksel dostluk ve siyasi dayanışma düzeyinden daha geniş bir ekonomik ortaklık modeline doğru gelişme potansiyeline sahiptir. Siyasi iradenin varlığı, işbirliğinin kilit alanlarının belirlenmesi ve belirli projeleri olan ilki bu süreç için elverişli bir ortam yaratır.

0: Washington ve Pekin arasındaki ekonomik, teknoloji ve jeopolitik rekabet bağlamında Azerbaycan'ın her iki tarafla işbirliği yapabilme yeteneği dış politikasının çok yönlü doğasını göstermektedir. Konuyla ilgili milletvekili Behruz Meherremov şunları dile getirmiştir.
1: Biliyorsunuz ki Çin'de, Amerika Birleşmiş Devletleri'de dünyanın ayrı ayrı kütüpleridir. O cümleden diğer devletlerin de adını çekebiliriz. Lakin Azerbaycan Prezidentinin yürüttüğü uğurlu harici siyaset kursu, o cümleden dahilde iqtisadi, siyasi sabitliğin tam şekilde temin edilmesi bizi müstəqil davranmağa bize imkan verir ve netice itibariyle Azerbaycan liderinin eyni zamanda sözünün hem de imzası kadar değerli olması bize münasibette tamamıyla farklı bir münasibet ortaya getirip çıkarır. Bugün Azerbaycan artık global miqyasda hesablaşılan güce çevrilir.
0: Evet, Azerbaycan'ın dünyanın farklı bölgelerini temsil eden devletlerle kurduğu başarılı ve karşılıklı yarar sağlayan diplomatik ilişkiler, ülkenin artan siyasi etkisinin önemli göstergeleridir. Baku, Avrupa, Orta Asya ve Türk devletleri, Orta Doğu, Asya ve diğer bölgelerdeki önde gelen devletlerle sürekli olarak siyasi diyalog geliştiriyor. Bu ilişkiler enerji, ulaşım, ekonomi, güvenlik, savunma, yatırım ve insani işbirliği olarak geniş alanları kapsıyor. Azerbaycan'ın çeşitli devletlerle karşılıklı güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurması, ülkenin uluslararası platformlardaki konumunu güçlendirmekle kalmayıp, Bakü'nün bölgesel ve küresel konularda söz sahibi diplomatik merkezlerden biri haline gelmesini de sağlamaktadır.

Türk dünyasının ortak mirası, fikri mülkiyet ve inovasyon işbirliği. Modern dünyada bilimsel bilgi, yenilik ve fikri mülkiyet, devletlerin rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında özel bir yer almaktadır. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin hızla geliştiği bir çağda, fikri mülkiyet ürünlerinin korunması, çeşitli hakların sağlanması ve bilimsel yeniliklerin teşvik edilmesi giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Bu konular, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliğinin yeni yönlerinde biri haline gelmektedir. 12 Ekim Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin fikri mülkiyet kurumları başkanlarının ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk dünyasının zengin bilimsel ve kültürel mirasının, büyük insan sermayesinin ve artan inovasyon potansiyelinin bu alanda yakın işbirliği için geniş fırsatlar yarattığını belirtti. Devlet Başkanı, Azerbaycan'ın teşkilata başkanlığı döneminde Türk dünyasının birliğinin güçlendirilmesine, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal gelişimine ve uluslararası prestijinin artırılmasına ayrıca önem verildiğini belirtti. Teknolojik ilerleme yeni fırsatların yanı sıra yasal ve kurumsal zorluklar da yaratmaktadır. Yapay zeka veya dijitalleşmenin hızlı gelişimi bağlamında yazarların ve mucitlerin haklarını korumak, yeniliği teşvik etmek ve toplumun çıkarları arasında dengeyi sağlamak önemli konulardır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında yeni teknolojilerin etkin kullanımının ve fikri mülkiyet haklarının güvenilir bir şekilde korunmasının önemine dikkat çekti. Devlet Başkanı'nın konuşmasında özellikle vurgulanan konulardan biri Türk halklarının ortak kültürel mirasının korunmasıdır. Bu mirasın gasp edilmesinin ve tahrif edilmesinin önlenmesi, ortak faaliyetin ana yönlerinden biri olarak tamamlanmıştır. Çünkü kültürel mirasın korunması sadece tarihi hafızanın korunması değil, aynı zamanda hakların kimliğinin, manevi değerlerinin ve ortak tarihinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayrıca Azerbaycan'da fikri mülkiyet haklarının temellerinin Ulu Önder Haydar Aliyev'in girişimiyle atıldığını ve sonraki yıllarda daha da geliştirildiğini belirtti. Genel olarak ortak kültürel mirasın korunması, bilimsel yeniliklerin teşvik edilmesi ve entelektüel emeğin yasal olarak korunması Türk devletleri arasındaki bütünleşmeyi güçlendirmeye hizmet eden önemli yönlerdir.

0: Burası Bakü, 14 Ekim tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 14 Ekim 2020. Vatan Savaşı'nın 17. günü. Diplomasi alanında bugün neler yaşanıyor? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada Moskova'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tutumuna katılmadığını ve askeri bir çözümün kabul edilemez olduğunu söylüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ krizinde ülkesinin tarafsız kalması gerektiğini belirtiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minsk üçlüsü hala oyalama taktiğiyle bu işi gerçekleştiriyor. 30 yıldır bu işte görevliyseniz yapmanız gereken toprakları vermektir ifadelerini kullandı. Erdoğan, bize Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiğinizi diyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından Muzaffer Azerbaycan ordusunun Fuzuli iline bağlı Karadağlı, Hatınbulak, Karakollu köyleriyle Hocavent bölgesine bağlı Bulutan, Melikcanlı, Kırmızıgaya, Kemer Türk, Teke, Tagaser köylerinin Azerbaycan birlikleri tarafından işgalden kurtarıldığını duyuruyor. 14 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın France 24 televizyon kanalına röportajda bulunarak ateşkesin Ermenilerin iddiaları gibi bizim tarafımızdan değil, asıl Ermeni tarafından ihlal edildiğini belirtiyor. Ayrıca sunucunun Hankendi'de yaşayan sivillerin Azerbaycan ordusu tarafından hedef alınmasıyla ilgili sorusuna sert tepki vererek diyor.
1: Since the ceasefire was announced, all the shelling from Azerbaijani side was stopped.
0: Birincisi, ateşkes ilan edildiğinden beri tüm topçu ateşi Azerbaycan tarafından durduruldu. İkincisi, işgal altındaki topraklardaki herhangi bir kasaba veya köye asla kasıtlı olarak ve bilhassa sivillere ateş açmayız. Hedeflerimiz sadece askeri tesislerdir. Askeri hedeflerimiz çok dikkatli bir şekilde tanımlanmıştır. Bu yüzden sadece halkımızın ve askerlerimizin hayatını tehdit eden hedefleri vuruyoruz. Ama ne yazık ki Ermeniler kentsel alan askeri tesisler yerleştirme taktiği kullanıyor ve biz kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz. Ancak ateşkes kurulduğundan beri buna sadık kaldık. Fakat Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Bu yüzden yanıt vermek zorundaydık. 14 Ekim 2020. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Pervin Salmanzade, Agil Salyayev, Babek Samitli, Emil Şamilov, Ferit Şamilov, Samir Sarıyev, Tural Sarıyev, Vugar Sarıyev, Necmettin Sarkayev, Muhammed Şebiyev, İkram Semidov, Azer Şemilov, Rahim Serdarlı, Salih Şefizade, Mirnağı Şerifov, Mutallip Serov, Seymur Sarhaşov, Emin Sattarov,

Sahavet Sattarov, Rafael Şeydayev, Aras Seyfullayev, Ferit Seyfullayev, Elnur Şirinzade, Reşat Şiriyev, Hasan Ağa Şirvani, Davut Şirvanov, Mehman Şirvanov, Faris Şihaliyev, Elvin Şihaliyev. Vatan size minnettardır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.